0: güçtüğü bolsun, cirdeği bol. Bağırın çıldap, götürgün, kalıgul.
1: Бишкеке 9 часов.